0: Burası Bulgaristan Ulusal Radyosu.
1: Değerli dinleyiciler, Kırcalı'dan FM 90.0 ve Şumen vericisinden 104.3 frekansından Türkçe yayınımıza başlıyoruz.

0: Sizden bize.
1: Sizden bize.
0: Bizden size.
2: Günaydın ve mutlu sabahlar değerli dinleyiciler. Ben Tanya Blagova ve Sizden Bize, Bizden Size programını hazırlayan ekip adına sevgiler, saygılar sunarım. İlk müzik parçasını dinletirken önümüzdeki bir saatte keyifli ve faydalı vakit geçirmenizi, güzel bir gün yaşamanızı ve tadını almanızı dilerim.

Değerli dinleyiciler, ekipçe çalışarak bugün de dopdolu bir program hazırladık sizler için. Tarih sayfaları köşesinde bundan tam 150 yıl önce patlak veren ve Bulgaristan'ın tarihinde en önemli olaylardan biri olan Nisan ayaklanmasını konuşacağız. 1876 yılının Nisan ayında başlayan ayaklanma, Bulgar devrimcileri tarafından özgürlüğe kavuşma amacıyla düzenlendi. Bulgar Devrim Merkez Komitesi tarafından organize edilen Nisan isyanı, devrim ilçelerine bölünen birkaç bölgeyi kapsadı. Devrimcilerin yanıp tutuştukları özgürlüğe kavuşma isteğine rağmen isyan Osmanlı ordusu tarafından acımasızca bastırıldı. Askeri açıdan başarısız kalsa da uluslararası çapta güçlü yankı uyandıran Nisan ayaklanması Rus-Türk Savaşı yoluyla Bulgaristan'ın kurtuluşuna yol açtı. Nisan ayaklanmasında çelik toplarla donatılmış olan Osmanlılara karşı cephane olarak kiraz topu kullanan isyancıların görülmemiş cüreti şaşkınlık yarattı. Konuyla ilgili iş arkadaşımız Ivo Ivanov'a konuşan Panagiorişte Tarih Müzesi müdürü ilginç ayrıntılar anlattı. Bu haberi sıradaki müzik parçasından hemen sonra dikkatinize sunacağız.

güne tarih sayfaları. Değerli dinleyiciler, 1876 yılında 3 ay devam eden hazırlıkların ardından Gürgüyo Komitesi'nden devrimciler Bulgar topraklarında 500 yıl süren Osmanlı hakimiyetine karşı ayaklanma başlattı. Ayaklanma bir aydan kısa sürede kan akıtmak yoluyla bastırılsa da isyan, Bulgarların özgürlüğü konusunu sözüm ona şark meselesinin yol açtığı uluslararası kriz bağlamında gündeme getirdi. Yaşanan olaylar 1877-78 Rus-Türk Savaşı'na ve Bulgaristan Prensliği ile Balkan Dağı'nın güneyinde özerk bir bölge olan Doğu Rumeli'nin kurulmasına yol açtı. 1876 yılında halkta silahların bulunmadığı bir dönemde Bulgarların özgürlüğe kavuşma arzusu modern silahlarla donatılmış olan Osmanlı ordusuna karşı savaşmak için ahşap silah icat etmek kadar güçlüydü. Nisan ayaklanması için Bulgar toplarının yapılması fikri Kotel doğumlu olan Ivan Kişelski'ye aittir. Rus ordusunda üst düzey subay olan ve 1876 yılında çıkan Türklerle Başarılı Savaş Yönetmeliği kitabını yazan Kişelski, ayaklanan Bulgarların piyade, süvari ve topçu olmak üzere her üç türden kara birlikleri oluşturmaları gerektiği fikrini ortaya attı. Ayaklanmanın 4. Devrim ilçesi merkezi olan Panagürişte şehrinde bulunan Tarih Müzesi Müdürü Doçent

0: Müzemizin teşhirinde yer alan ve isyan hazırlıkları başladığında Stoil Finjukov tarafından yazılan çok şiirsel olan Bulgaristan duasında "Tanrım zayıf topumuzu takdis et ki gürleyip bize güç versin, sesi ise Avrupa'da duyulsun" denildi. Bana görüştenin her tarafını ateş sardığında Lisset tepesinden şehre bakan Voyvoda Georgi Benkovski Finjukov'a "Korkma topçu, senin top gürledi, gürlemesi Avrupa'da bile duyuldu" diye seslendi. Değerli dinleyiciler, gerçekten de kiraz topu devlet hayatı ülkümüzün bir sembolü niteliğini taşımakta. Kiraz ağacından yapılan toplar deneme amaçlı ilk atışlar sırasında parçalansa da zamanla Finjukov, Binbaşov ve diğer ustaların yönetiminde yapılan iyileştirmeler üzerine top arabasına özel metal kelepçelerle sıkı sıkıya bağlanan silahlar yağlanmaya başladı ve neticede kiraz topunun 1, 2 veya 3 atıştan daha fazla atış yapabileceği görüldü. Top silahlarını üreten ustalar arasında Panagürişte'den demirci ve tüfekçiler de yer aldı. Stoil Finjukov, Nikola Binbaşov ve Atanas Uzunov gibi bazı ustalar İstanbul'da Osmanlı cephaneliklerde çalışarak deneyim edinmiş olan kişilerdi. Toplam 48 kadar kiraz topunun yapıldığına ilişkin bilgiler mevcut. Modern çağda envanterinde Krupp tipi çelik silahlar bulunan Osmanlılar, Bulgarların onlara karşı ahşap toplarla ateş etme cüreti karşısında şaşkına döndü. Türklerin ele geçirdiği 10 kadar kiraz topundan birkaçı Edirne ve İstanbul'a götürüldü.
1: Naistina, ako погледнем и по снимката, която съществува, направена с плененото черешово топче в Одрин, там са показани 4.
0: Ele geçirilen kiraz topu ile Edirne'de yapılan fotoğrafa bakacak olursak resimde 4 kişinin yer aldığını görürüz. Bir bayraktar, silah doldurma işlemini komuta eden bir kişi ve komutayı yerine getiren 2 kişi var diye konuştu Panagürişte Tarih Müzesi'nin müdürü. Değerli dinleyiciler, bazı araştırmacılara göre ahşap toplar doğrudan tahrip etkisinden çok psikolojik etki yaratmak amacıyla kullanıldı. Kiraz toplar isyancılara cüret, düşmana ise Bulgarların da silahları var diye korku vermek için yapıldı. Kiraz topları isyancılar tarafından Petrić, Panagürişte, Bratsigovo, Batak, Klisura ve Novoselo'daki çatışmalarda kullanıldı. Kiraz topu Nisan ayaklanmasının ölümsüz sembolü haline geldi. Zira özgürlük adına kendini feda etme fikri ahşabı demirden daha güçlü kıldı. Bulgarların milli uyanış tutkusu ve mücadele ruhu zaferin kazanılmasına giden yolda belirleyici oldu. Ancak Bulgarların ahşaptan işledikleri devrim toplarının sonu bu değildi değerli dinleyiciler. 1903'te Makedonya ve Trakya'daki Osmanlı hakimiyetine karşı düzenlenen İlinden Preobrajenje isyanı sırasında İç Makedonya ve Edirne devrimci örgütü VMRO Osmanlıları ve Balkanlarda bulunan yabancıları bir kez daha şaşırtarak kiraz topları ile ateş etti. Nisan ayaklanması sırasında Bulgar özgürlük savaşçılarının kullandıkları cephane konusu 1876 yılında halka yapılan "Darlığını sat silah al" çağrısını başlığa taşıdığımız haberimizle devam edecek.

Sizden Bize, Bizden Size programı devam ediyor. Değerli dinleyiciler, bundan tam 150 yıl önce patlak veren Nisan ayaklanmasında kullanılan cephaneye ilişkin iş arkadaşımız Ivo Ivanov'un haberini sunduktan sonra tarih sayfaları köşesini Doktor Emine Bayraktarova tarafından hazırlanan bir konuyla sürdürüyoruz. Doktor Bayraktarova, Şumen'de bulunan Yuvap Okulu'nun Bulgaristan'daki Türkler için neden bu kadar önemli olduğunu anlatacak. Özetle vermek gerekirse, kurulduğu 1922 yılından 1946-47 eğitim öğretim yılında komünist rejimi tarafından laik Türk azınlık lisesine dönüştürülmesine kadar Bulgaristan'daki Türkler için en itibarlı ve önemli eğitim kurumu olan Medrese-i Nüvap, ülkedeki Türklerin dini kimliğinin muhafazasında ve Türk aydın tabakasının yetiştirilmesinde çok ciddi katkılar sağlamıştır. Tarih sayfaları köşemizin ikinci bölümü sıradaki müzik parçasından hemen sonra başlayacaktır.

dünden bugüne. Tarih sayfaları. Merhabalar sevgili dinleyiciler. Tarih sayfaları köşesinde ben Emine Bayraktarova sizlerle bir arada bulunmaktan mutluluk duyduğumu ifade ederek sözlerime başlıyorum. Bu hafta da Bulgaristan'daki Türkler için önemli eğitim, kültür ve dini kurumlarıyla ilgili bilgileri paylaşmaya devam ediyoruz. Sofya Yüksek İslam Enstitüsü'nün tarihçesinden bahsederken, enstitünün Medrese-tun Nuvab'ın âli kısmının devamını olduğunu ifade etmiştik. Bugün Medrese-tun Nuvab'ın Bulgaristan'daki Türkler için neden bu kadar önemli olduğunu konuşacağız. Dünden bugüne. Tarih sayfaları. Değerli dinleyiciler, 2022 yılında Medrese-tun Nuvab'ın kuruluşunun 100. yılı münasebetiyle ülkemizin farklı bölgelerinde yıl boyunca devam eden çeşitli kültürel etkinlikler yapıldı. Sofya Yüksek İslam Enstitüsü'nün organizatörlüğünde Şumen'de Asırlık İlim ve İrfan Ocağı Nuvab adı altında milletler arası ilmi toplantıda yurt içinden ve yurt dışından katılan değerli akademisyen ve araştırmacılar Medrese-tun Nuvab hakkında önemli bilgiler paylaştılar. Ayrıca bölge müftülüklerince paneller Braniçavuk köyünde zengin bir kültür programı eşliğinde at yarışları düzenlendi. Bu etkinliklerle Medrese-tun Nuvab'ın Bulgaristan'daki Türkler için önemine bir kez daha dikkat çekildi. Peki Medrese-tun Nuvab Bulgaristan'daki Türkler için neden bu kadar önemliydi? Şimdi sizlere bu konuyla ilgili bilgi vermek istiyorum. Medrese-tun Nuvab 1922-1923 eğitim öğretim yılında Şumen'de açıldığında Bulgaristan topraklarında varlığını sürdüren 4 medreseden biri oldu. Bu dönemde Şumen'de Medrese-i Aliye, Stratin köyünde Medrese-i Hayriye ve Lulakovo köyünde Medrese-i Aliye vardı. Bu medreseler 4 yıllıktı ve öğrencileri eğitimlerini Medrese-tun Nuvab'ın talih kısmında sürdürebilirlerdi. Medrese-tun Nuvab'ın talih kısmı ise 5 yıllık olup buradan mezun olanlar yüzlerce yerleşim yerinde imam, vaiz, şeriat katipliği olarak görev yapmışlardır. Dini karakterinin korunduğu Medrese-tun Nuvab'da din dersleri Arapça okutulmuşsa da okul müfredatında fen ve matematik dersleri dini derslere göre çok daha fazla yer alıyordu. Böylece din görevlilerinin yanı sıra Türk okullarına öğretmen yetiştirilmesi amaçlanıyordu. Bu bağlamda 1933'te Medrese-tun Nuvab'ın lise statüsü alması ve özel okul statüsündeki Türk okullarına öğretmen yetiştirme hakkını elde etmesiyle önemli bir başarı sağlanmıştır. Nitekim Medrese-tun Nuvab mezunlarının büyük bir çoğunluğu öğretmenlik mesleğini icra etmişlerdir. Medrese-tun Nuvab'ın 1930 yılında 3 yıllık âli kısmının açılmasıyla ise 1924 yılında Türkiye'de medreselerin kapatılmasının ardından sadece Bulgaristan'ın değil tüm Balkan Yarımadası'nın tek yüksek İslam eğitim kurumu haline gelmiştir. Âli kısmından mezun olanlar baş müftü, müftü, müftü vekili, Nuvab hocaları olarak görev yapmışlardır. Örneğin 1944 yılından sonra 3 baş müftü Süleyman Ömer Efendi, Akif Osmanov, Hasan Adem, Medrese-tun Nuvab'ın âli kısmından mezun olmuşlardır. Medrese-tun Nuvab ayrıca Türkçe, Arapça ve Farsça dillerinde çok iyi dil eğitimi veren bir eğitim merkezi haline gelmiştir ki buradan üstün başarıyla mezun olan tek Hristiyan öğrenci Boris Netkov 1942 yılında Sofya Ulusal Kütüphanesi'nin Şarkiyat Bölümü Başkanlığı'nı üstlenerek Osmanlı paleografyası ve kütüphanedeki yazma eserlerle ilgili çok ciddi bilimsel katkılar sağlamıştır.

Değerli dinleyiciler, Medrese-tün Nuvab'ın önemi, Bulgaristan'daki Türk ve Müslüman topluluğunun dini kimliğinin korunmasında büyük etkisi olan dini kadro ve öğretmenlerin yetiştirmesiyle sınırlı kalmamıştır. Medrese-tün Nuvab, çok sayıda müdür ve okul müfettişi, milletvekili, Türk gazetelerin yazı işleri müdürü, yazar, şair ve gazeteci yetiştirmiş bir kültür ve eğitim merkezi olmuştur. Nitekim 1878-1944 yılları arasında tıp, diş hekimliği, eczacılık, hukuk, mühendislik, ekonomi gibi alanlarda mesleki kariyerler geliştiren aydın tabakayı yetiştirmeye başaramayan Türk azınlığı, Medrese-tün Nuvab'ın kurulmasıyla ilk kez kendi dini kadrolarını ve öğretmenlerini yetiştirme fırsatı bulmuştur. Türk halkı nezdinde büyük itibarı bulunan Medrese-tün Nuvab'ın mezuniyet törenine binlerce davetli katılmıştır. Örneğin 5 Temmuz 1936'da yapılan mezuniyet törenine Şumen, Ruse, Varna, Pleven, Tırnovo, Provadia, Stara Zagora, Sviştov bölgelerinden yaklaşık 1000 davetlinin katılması dikkat çekicidir. Bulgar siyasi çevrelerinin eğitim politikasında da özel bir rol oynayan Medrese-tün Nuvab'ın mezuniyet programlarına üst düzey devlet yetkilileri, Dışişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı temsilcileri de hazır bulunmuşlardır. Aslında Aleksandr Stambolinski hükümetinin Türklere yönelik hoşgörü politikası desteğiyle kurulan Medrese-tün Nuvab, bütün Bulgar hükümetleri tarafından ilgi görmüştür. Kimon Gürgiyev'in 19 Mayıs 1934'teki askeri darbesinden sonra bile Türk azınlığın haklarının ciddi şekilde kısıtlandığı bir dönemde, Medrese-tün Nuvab Bulgaristan'daki azınlıklara yönelik dini hoşgörünün ve geniş haklarının sembolü olarak gösterilmiştir. Dünden bugüne, tarih sayfaları. Değerli dinleyiciler, kısaca özetlemek gerekirse, Medrese-tün Nuvab'ın kurulduğu 1922 yılından 1946-47 eğitim öğretim yılında komünist rejim tarafından laik Türk azınlık lisesine dönüştürülmesine kadar Bulgaristan'daki Türkler için en itibarlı ve önemli eğitim kurumu olduğunu söyleyebiliriz. Peki komünist rejim bu okula nasıl bir tutum sergiledi? İlginçtir ki Medrese-tün Nuvab'ın Türk halkı arasında itibarı o kadar büyüktü ki komünist rejimin 1948-1949 eğitim öğretim yılında okul müfredatında değişiklik yaparak pedagoji ve daha sonra dini dersleri kaldırdığında bile okulun adını değiştirmemiş ve 1951 yılına kadar Nuvab olarak kalmıştır. 1950'de Türk Azınlık Lisesi Nuvab Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlanmış, 1951'de ise Nazım Hikmet Türk Karma Lisesi olarak değiştirilmiştir. Kendisine bağlı bir Türk aydın tabakası yetiştirme politikası izleyen komünist rejim kurduğu ilk millet meclisinde 4 tane Türk milletvekilinden Sabri Demir ve İsmail Sarhocuoğlu Nuvab mezunuydu. Yeni Işık gazetesinin baş redaktörü Selim Bilal yine Nuvaplıydı. Selim Bilal, Bulgar Komünist Partisi Merkez Komitesi'nde Türkler arasında basın yayın meseleleri sorumlusu olarak görev yapmıştır. 1945 yılından sonra çıkan şiir ya da öykü kitapları İnlar tarafından yazılmıştır. İlk Türk romanın yazarı Sabri Tata, ikinci Türk romanın yazarı Rodoplu Halit Ali Osman Dağlı, Bulgaristan'daki İyi yazarlardan ve gazetecilerden Salih Baklacı Nuvab'da eğitim görmüşlerdir. Kısacası komünizm döneminde yetişen yeni Türk aydınlarının neredeyse tamamı Nuvaplıydı. Daha 1945'lerde Sofya, Varna üniversitelerinde kabul edilen Türkler Nuvaplıydı. 1949 yılında Sofya Üniversitesi'nin hukuk fakültesine kaydolan Nuvab mezunu İsmail Canbazov, burada Türk Üniversiteleri grubu ile karşılaştığında hemen Türk Üniversiteleri Birliği Başkanı seçilmiştir. İsmail Canbazov'un yaptığı bir söyleşide 64 Türk Üniversiteli gençten 38'in Nuvaplı olduğu bilgisini paylaşmıştır.
Değerli dinleyiciler, Bulgaristan'daki Türklerin dini kimliğin muhafazasında ve Türk aydın tabakasının yetiştirmesinde çok ciddi katkılar sağlayan NUVAP'ın bu başarısının sırrı neydi? Geçtiği tarih süreç içerisinde ne tür dramatik olay ve zorluklarla karşılaşıldı? Medrese-tun NUVAP'ın Bulgaristan'daki Türkler için öneminden bahsederken bu okulun geçirdiği önemli dönüm noktaları NUVAP'ın dünü ve bugünüyle konuşmaya devam edeceğiz. Şimdilik hoşça kalın diyor, esenlikler diliyorum.

0: Bulgaristan Ulusal Radyosu'nu dinliyorsunuz. Yayınımız devam ediyor.
1: Sizden bize, bizden size programı Rufinka Bolna Legnalı, Rufiye Hasta Yatmış Halk Şarkısının hikayesiyle devam ediyor sevgili dinleyiciler. Eskiden yaşanmış bir aşk hikayesi üzerine bestelenen şarkı günümüzde de dinleyenleri duygulandırmaya devam ediyor.
2: Sevgili dinleyiciler, Bulgaristan'da herkesçe bilinen birçok Rodop şarkısı var. Bunlardan biri olan Rufinka Hasta Yatıyor şarkısı, 1971 yılında yazar Nikolay Haytov'un İbrahim Ali başlıklı hikayesinden beyaz perdeye uyarlanarak Milen Nikolov'un yönetmenliğinde çekilen Şarkının Sonu filmi gösterime girdikten sonra adeta dillerde dolaşmaya başladı. Ali ve Naime arasındaki imkansız aşkın konu olduğu ve güzel kız vefat ettikten sonra yarinin pusuda öldürüldüğü hikayesinin anlatıldığı film, Ali'nin en çok sevdiği şarkı olan Rufinka Hasta Yatıyor şarkısıyla bitiyor. Aslında Rufinka'nın hikayesi tamamen gerçektir. Genç kız bundan 150 yıl aşkın süre önce Rodoplar'da Poprelka köyünde yaşamıştır. Smolen ilinde şehre 35 kilometre uzaklıkta bulunan ve sırf komşu Kremene köyünden toprak yol üzerinden yürüyerek ulaşılabilen Poprelka köyü bugün itibariyle nüfus sayısı 10 kişi olan ne dükkan ne doktor ne de eczane veya meyhane bulunan bir yerleşim birimi olsa da Rufinka'nın yaşadığı yer olduğu için meşhurdur. Güzelliği, iyiliği ve çalışkanlığıyla Rodop kadınlarının mükemmel özelliklerinin bir arada toplandığı bir sima olan asıl ad ve soyadı Rufiye Çakalova olan kız, komşu köy Nadarci'den kendisi gibi temiz bir genç olan Hasan Kiçukuf'a aşık oldu. Her ikisi varlıklı aileden olduğu ve aralarındaki aşk için hiçbir engel bulunmadığı için iki genç nişanlandı. Ancak nişan sonrasında tuhaf ve çaresi olmayan bir hastalığa yakalanan Rufiye birkaç ay sonra vefat etti. Şarkının sözlerine göre yatakta hasta yatan Rufiye, annesinden çeyizini başka bir kıza vermesini ve o kızın sevgilisinin yanında onun yerine geçmesini istemiştir. Dışarıda bahar mevsimi yeni hayatı müjdelerken hasta yatan kız ölecek olmanın acısını çekmiştir. Rufiye'nin vefatı üzerine ailesi Türkiye'ye göç etti. Rivayete göre kızın mezarında bu bölgede başka hiçbir yerde bulunmayan beyaz dağ lalesi çıktı. Genç Rodoplu kızın mezar taşı da dağ lalesinin beyaz çiçekleri üzerinden bulundu. Mezar yeri temizlendikten sonra Rufiye'nin hikayesi üzerine bestelenen şarkının sözlerinin kazıldığı bir kaya parçası konuldu. Yerli insanlara göre nişanlısı Hasan Kiçukuf 100 yıl yaşadı. İkisi arasında yarım kalan aşkın konu olduğu Yanık Halk şarkısı ise Veselin Ciguv gibi halk sanatçılarının yorumuyla dinleyenleri duygulandırmaya, hüzün vermeye devam ediyor. 1940 yılında Smolyan'a bağlı Kutela köyünde şarkıcılar sülalesinde Fehim Ciguf adıyla dünyaya gelen sanatçı, sesinden çıkan birçok şarkıyla bilinse de Rufinka Hasta Yatmış repertuarında örnek niteliği taşımaktadır. Bugün sevgili dinleyiciler, günün şarkısı köşesinde Vasil Ciguf'un sesinden Rufinka, yani Rufiye Hasta Yatmış şarkısını beğeninize sunuyoruz.

Sizden bize, bizden size programı ve sabah yayınımızın sonuna yaklaştık. Sevgili dinleyiciler, huzurlarınızdan sağlık ve gönül rahatlığı dileğiyle ayrılıyoruz.

0: Burası Bulgaristan Ulusal Radyosu.
1: Değerli dinleyiciler, Kırcalı'dan FM 90.0 ve Şumen vericisinden 104.3 frekansından Türkçe yayınımıza başlıyoruz.

0: Merhaba gençlik. Merhaba.
1: Merhaba.
2: Merhaba. Merhaba gençlik. Merhaba.
3: Merhabalar değerli Bulgaristan Radyosu dinleyicileri, merhaba sevgili gençler ve ruhu hep genç kalan değerli dostlar. Saatler 13'ü gösterirken Merhaba Gençlik programı başlıyor. Mikrofonlar başında ben Şevki Çakır ve gerçekten çok genç, çok yetenekli bir müzisyen olan arkadaşımız, genç arkadaşımız Mikhail Mikhailov'la birlikte bir saat boyunca sizlerle olacağız. Günün bu saatinde de kapılarınızı bize açtığınız için teşekkür ederiz efendim.

Sevgili dinleyiciler, bu programımızda yolumuz Kıbrıs'ın Larnaka kentine uzanacak. Larnaka'dan gelen Bulgar çocukları ile Bulgaristan dersi başlıklı röportajımızı Bedri Halis dikkatinize sunacak. Aslında Bulgaristan dersi bir dizi röportajın tek parçasıdır. Parçalarından ikincisidir. Bir önceki Bulgaristan dersi bölümümüzde Üsküp'teki çocuklarının yanına gitmiştik. Bugün Larnaka'ya uğrayacağız. Ardından Larnaka'dan sonra Kırcalı'ya geçecek yolumuz. Oradan geçecek. Kırcalı Tarım ve Ormancılık Lisesi öğrencilerine modern eğitim ortamı sağlıyor diyerek okul müdürü Mustafa Şevket'e kulak vereceğiz. Okul müdürü liseye duyulan ilgi artıyor diyecek ve böylece sevgili dinleyiciler bizler de okula başvuracak çocukların ilgisini artırmayı düşünüyoruz. Çünkü malum ders sonu gelecek ve çocuklar hangi okulda okuyacağını, anne babalar da bu arada okul arayışına gireceği döneme denk geldiği için bizler buradan yardımcı olmaya çalışarak Kırcalı Tarım ve Ormancılık Lisesi'nde 180 kadar öğrencinin eğitim aldığı başlıklı haberimizi dikkatinize sunacağız.

0: havasım var.
1: Yaz henüz gelmişti ben ayrıldığımda. Kaç vakit oldu, kaç ay, kaç yıl, kaç asır evimden ayrı. Ha benim ruhumun teri memleketim. Dünyayı verseler değişmem çayırındaki bir çiğ tanesini. Meğer gurbet dediğin mahpusluğumuş güneşli avlularda yaşanırmış öylesine. Dönüşümde ne bulurum bilemem. Bildiğim döneceğim ey verilmiş sözüm, edilmiş yeminim. Elbet bir gün döneceğim. Yıl kaç olur, hangi mevsim bilemem. Elimde takvim yapraklarından güller, gözümde bir çocuk, saçlarımda kar. Bunca acıyı boşa çekmez hiç kimse. Ve bunca ölümden kolay dönülmez bu kadar sevmeyince.

0: Değerli dinleyiciler, nerede, ne zaman, kim, nasıl ve neden soruları gazetecilikte bir haberin temel unsurlarını belirlemek için kullanılan bir yöntemdir. Bu sorular vasıtasıyla Dr. Peter Baron Bulgar Pazar Okulu'nun Bulgaristan'dan 1400 kilometre uzakta yaşayan yurttaşlara 18 yıldır verdiği Bulgaristan dersini anlatacağız. Sizi 50 bin üzerindeki nüfusuyla Kıbrıs'ın 3. büyük şehri olan Larnaka'ya götürüyoruz. Larnaka'da yaşayan yurttaşlarımızın net sayısı hakkında veri bulunmamakla beraber 2021 yılına ait nüfus verilerine göre adada yaşayan Bulgar vatandaşlarının sayısı 16.231'dir. Resmi olmayan istatistiklere göre bu sayı 35.000'in üzerindedir. Buna göre Bulgaristan vatandaşlarının Yunanlar ve Rumenlerden sonra Kıbrıs'ta Avrupa Birliği'nden gelen 3. büyük yabancı topluluk olduğunu söyleyebiliriz. Bulgaristan Radyosu'na demeç veren Larnaka'daki Dr. Peter Baron Bulgar Pazar Okulu'nun müdürü Eleonora Angelova şunları paylaştı.
1: İma семейства, които живеят тук от години, също и новодошли има, но те са по-малко.
0: Yıllardan beri burada yaşayan Bulgaristanlı aileler var. Yeni gelenler de var ancak onların sayısı az. Genel olarak Bulgar topluluğu yıllar önce

0: pazar okulunu kurdu. Okul kurulduğundan bu yana çocukları arasında Bulgar dilini ve kültürünü, ulusal kimliğini koruma misyonunu sürdürmektedir. Okulda çoğu Kıbrıs'ta doğup büyüyen 1. sınıftan 2. sınıfa kadar 80'in üzerinde çocuk eğitim görmektedir. Eleonora Angelova sözlerini şöyle sürdürdü.
1: Това ние се опитваме да им създадем среда, в която български език да бъде преживян, а не само просто научен.
0: Dolayısıyla Bulgar çocuklarının bir tek Bulgarcayı öğrenmekle kalmayıp dili hissedebilecekleri, yaşayabilecekleri bir ortam yaratmaya çalışıyoruz. Bulgaristan'ın sadece ebeveynlerinin vatanı değil, aslında onların da ülkesi olduğunu göstermek için Bulgarca, Bulgar kökleri, gelenekleri ve sanatı ile ilgili çeşitli girişimlerimiz var. Kökleri Bulgaristan'dan geliyor. Bu nedenle 2025 yılında Eğitim ve Bilim Bakanlığı'nın Bulgaristan Eğitim Rotaları Ulusal Programı'na katılımımız, çocuklarla yaptığımız çalışmanın doğal bir devamıdır ve öğrencilerimizin Bulgaristan'ı deneyimleyerek öğrenmeleri gerektiği bilinciyle programa başvurduk. Çocukların ülkenin tarihi ve kültürel mirasını tanımaları gerekiyor. Elbette bu zenginliğin sadece küçük bir kısmını gördük ama umarım daha fazlasını görme fırsatları da olur dedi. Dr. Peter Beron Bulgar Pazar Okulu öğrencilerinin yurda dönüşü 2025'in Ekim ayının sonunda gerçekleşti. Antik Herakleia Sintika kenti, Petriç yakınlarındaki Rupite bölgesindeki Vanga kompleksi, Rojdestvo Bogorodichno Rojen Manastırı, Melnik ve Bansko şehirlerini, Rila Manastırı ve Ulusal Tarih Müzesi'ni ziyaret ettiler. Bulgaristan Radyosu'nun Bulgaristan dersi girişimine katılan öğrenciler, gezi sırasında edindikleri izlenimlerini ve duygularını hazırladıkları materyallerle aktarmaya çalıştılar. 12. sınıf öğrencisi Alejandro Ivanov şunları paylaştı.
2: Minulta година, заедно с моите съученици и учители, отидохме до България, по-точно Родопите.
0: Geçen sene sınıf arkadaşlarımla ve öğretmenlerimizle birlikte 5 gün için Bulgaristan'a gittik. İlk defa okul ile bir geziye katıldım ve hepimiz harika vakit geçirdik. Ziyaret ettiğimiz tarihi yerler ve turistik mekanlar arasında en çok sevdiğimi seçemedim. Smolensk şehrini beğendim. Çok güzeldi. Pamporovo'da alışık olmadığımız soğuğa rağmen güzeldi. Diavolskoye Grlo mağarası biraz korkutucu olsa da etkileyiciydi. Bir sonraki Bulgaristan gezisini sabırsızlıkla bekliyorum dedi Alejandro. 11. sınıfta okuyan Nikol Petkova ise şunları söyledi.
3: Едно място в България, което ми остави с много голямо впечатление, беше Дяволското гърло.
0: Bulgaristan'da bizi en çok etkileyen yerlerden biri Diavolskoye Grlo mağarasıydı. Bu gerçekten çok gizemli bir yer ve Rodoplar'da en ünlü mağaralardan biridir. Efsaneye göre mağara yeraltı dünyasının giriş kapısıdır dedi. Nikol'un sınıf arkadaşı Ivanina ise efsaneye göre Orfeus sevgilisi Evridika'yı bulmak için yeraltına girmiş ancak onu asla bulamamış. Bu yüzden bu yer şeytan boğazı olarak adlandırılmış diye ekledi. 10. sınıf öğrencisi Christian ise şunları söyledi. Smolyan Tarih Müzesi'nde ilk defa canlı gördüğüm kukeri kostümlerini çok beğendim. Beni etkileyen diğer bir şey de doğa manzaralarıydı. Birçoğu beni nefessiz bıraktı diye belirtti. 5 günlük duygu ve heyecan dolu macera çocuklar ve öğretmenleri için Sofya'da Cumhurbaşkanlığı, Yurtdışı Bulgarlar Ajansı, parlamento ziyaretleri ve Bulgaristan Ulusal Radyosu binasında Bulgaristan Radyosu ekibiyle unutulmaz bir buluşma ile sona erdi. Doktor Peter Beron Bulgar Pazar Okulu'nun müdürü Eleonora Angelova Bulgaristan Ulusal Radyosu'na gerçekleştirdikleri ziyaretle ilgili şunları söyledi.
1: Benere'de
0: çok sıcak karşılandık. Bizi karşılayan ekip çok samimiydi ve çocuklar kendilerini çok iyi hissettiler. Tüm meslektaşlarınızla rahatça sohbet ettiler. Bulgaristan buraya aileleriyle birlikte gelmiş olan çocuklar için yabancı bir yer değil. Ancak bu geziyi unutulmaz kılan şey sınıf arkadaşları ve arkadaşlarıyla paylaştıkları deneyimdi diye belirten Eleonora Angelova sözlerini şöyle tamamladı.

0: бъдем и за напред част от националната програма и да дадем възможност на още деца да преживеят България.
1: İleride de bu programın bir parçası olmaya devam etmemizi umuyorum. Daha fazla çocuğun Bulgaristan'ı duygusal ve aidiyet hissiyle deneyimlemesini arzuluyoruz. Zira bu geziler sırasında gezip gördükleri, hissettikleri ve yaşadıkları onların hafızalarında uzun süre kalacak dedi Dr. Peter Beron Bulgar Pazar Okulu'nun müdürü Eleonora Angelova.

Değerli dinleyiciler, Merhaba Gençlik programı devam ediyor. Söz verdiğimiz gibi hep beraber Kırcalı Tarım ve Ormancılık Lisesi'ni ziyaret edeceğiz. Kırcalı'daki Tarım ve Ormancılık Lisesi öğrencileri yeni teknik ekipmanlarla donatılmış bir atölye sayesinde gerçek çalışma ortamına çok yakın koşullarda eğitim alacaktır. Okulun müdürü Mustafa Şevket, Betya'ya yaptığı açıklamada bu atölyenin amacının öğrencilere modern bir eğitim ortamı sağlamak olduğunu belirtti. Atölyede bulunan traktör ve otomobil maketleri sayesinde öğrenciler araçların yapısını inceleyebiliyor, onarım ve teşhis çalışmaları yapabiliyor. Ayrıca sınıfta motor, fren sistemi, yürüyen aksam, aydınlatma sistemi ve vites kutusu gibi araç parçalarının maketleri de yer alıyor. Öğrenciler tarafından artık kullanılan derslik, mesleki eğitim ve öğretim ulusal programının maddi teknik altyapının modernizasyonu modülü kapsamında donatıldı. Okul müdürü, sınıfın onarımı için gerekli kaynakların liseyle işbirliği yapan ve öğrencilerin uygulamalı dersler yaptıkları bir şirket ile okulun kendi bütçesinden sağlandığını belirtti. Müdür ayrıca yeni sınıfın öğretmenlerin emeğiyle yenilendiğini ve eğitimde kullanılan maketlerin montajının da yine onların tarafından yapıldığını söyledi. Mustafa Şevket ayrıca son yıllarda liseye olan ilginin arttığını belirtti. Okul bölgede orman görevlilerinin yetiştirildiği tek eğitim kurumu olma özelliğini de taşıyor. Eylül ayında Tarım İşletmeciliği adlı yeni bir bölümün açılması planlanıyor. Okulda yaklaşık 180 öğrenci eğitim görüyor. Birkaç ay önce okulda modern bir traktör simülatörüyle donatılmış bir STEM sınıfı da açıldı. Ayrıca okulun bahçesinin fidanlık ve orman türü bitkilerle düzenlenmesi ve güzelleştirilmesi çalışmaları da devam ediyor.

0: Bulgaristan Ulusal Radyosu'nu dinliyorsunuz. Yayınımız devam ediyor.
1: Sevgili dinleyiciler, Bulgaristan Radyosu'ndan merhaba, gençlik programı devam ediyor. Sırada sizler için seçtiğimiz birbirinden güzel ve değerli şarkılarımız var. Hep beraber dinliyoruz.

Değerli dinleyiciler, güncel haberleri, yorumları, söyleşi ve diğer konuları BNR sitesinde bulabilirsiniz. İnternet sitemizin adresi bnr.bg Türkçe. Bizi ayrıca Facebook'tan Bulgaristan Radyosu Türkçe Yayınlar Bölümü adlı sayfadan da takip edebilirsiniz.

Sevgili Bulgaristan Radyosu dinleyicileri, merhaba. Gençlik programının sonuna geldik. Teknik yapımda genç arkadaşımız Mikhail Mikhailov. Mikrofonlar başında ben Şevke Çakır. Bahar güneşli, güzel bir gün dileklerimizi iletiyoruz. Hoşça kalın.

0: Burası Bulgaristan Ulusal Radyosu.
1: Değerli dinleyiciler, Kırcaali'den FM 90.0 ve Şumen vericisinden 104.3 frekansından Türkçe yayınımıza başlıyoruz.

0: kültür, sanat, edebiyat.
1: Kültür, sanat, edebiyat programında merhabalar sevgili dinleyiciler. Bugün de ekip içinde çalışarak güzel bir program hazırladık sizler için. Bu sefer konuğumuz geçtiğimiz günlerde Sofya'nın merkezinde bulunan Akademi Galerisi'nde kişisel sergi açan dünyaca ünlü heykeltıraş Ziyaettin Nuriyev. Bu etkinlikte bir yandan sanatçının 70. yıl dönümü kutlandı, diğer yandansa uzun yıllar önce 1982 yılında mezun olduğu Ulusal Sanat Akademisi'nin doktor honoris causa yani fahri doktora unvanı ve diploması kendisine görkemli bir törenle takdim edildi. Program sunucusu Aziz Şakir Ziyaettin Nuriyev ile telefonla görüşerek hoş bir sohbet yaptı. Bu sohbeti ilk müzik parçasından hemen sonra dikkatinize sunacağız. Keyifle dinlemenizi diliyoruz.

Sevgili dinleyiciler, Bulgaristan Radyosu'nun Türkçe programlar ekibine bundan kısa bir süre önce katılan bendeniz Aziz Şakir, yeni bir kültür, sanat, edebiyat programıyla karşınızdayım. Bugünkü konuğumuz, geçtiğimiz günlerde Sofya'nın merkezinde, Şipka Sokağı'nda bulunan Akademi Galerisi'nde kişisel sergi açan dünyaca ünlü heykeltıraş Ziyaeddin Nuriyev. 1982'de mezun olduğu Ulusal Sanat Akademisi ona doktor honoris causa, yani fahri doktora unvanına layık gördü ve diplomasını görkemli bir törenle kendisine takdim etti. Ziyaeddin Nuriyev Kırcaali'nin Most köyünde doğdu. Öğrencilik yıllarında Kırcaali'de bir resim kursuna kaydoldu. 1972 yılında Kızanlık şehrine taşındı ve burada Orta Sanat Okulu'nda mezun oldu. 1976 yılında Profesör Nayden Petkov'un öğrencisi olarak Ulusal Sanat Akademisi'nin resim bölümünde eğitim gördü. Bir yıl sonra da Profesör İlye İlyev'in öğrencisi olarak heykel bölümünde eğitimine devam etti. Ülkemizin sanat yaşamına etkisi daha 1982 yılında akademiden mezun olmasıyla başladı. 1985 yılından bu yana Bulgaristan Sanatçılar Birliği'nin üyesidir. Nuriyev 1991'de İstanbul'a yerleşti. 1992 yılında İstanbul Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'ne davet edilip halen burada kurucusu olduğu heykel atölyesinde ders vermektedir. Yıllar içinde Bulgaristan'da ve yurt dışında Türkiye, Polonya, İtalya, Japonya, Fransa, Lüksemburg, İspanya saymakla bitmiyor ama en çok Kanarya Adaları'nı sevdim ve ABD çok sayıda sergi ve sempozyuma katıldım. Heykellerinin ve anıtların çoğu esas olarak Türkiye Cumhuriyeti'nde ve bazı Bulgaristan şehirlerinde kentsel ve park ortamlarında yer almaktadır. Ziyaeddin Nuriyev çok sayıda ödülün sahibi. Bunları da sayamayacağım kadar uzun bir liste şeklindedir. 2022 yılında Kırcaali Şehri Fahri Vatandaşı unvanına layık görüldü.

0: Kültür, Sanat, Edebiyat programı devam ediyor değerli dinleyiciler. Program sunucusu Aziz Şakir bu sefer programa bundan kısa süre önce 70. yıl dönümü vesilesiyle Sofya'da kişisel sergi açan ve Ulusal Sanat Akademisi tarafından kendisine Fahri Doktora ünvanı verilen heykeltıraş Ziyaettin Nuriyev'i konuk ediyor.
1: Ziyaettin Bey, programımıza hoş geldiniz. Sofya'daki etkinliğin sizin açınızda nasıl geçtiğini dinleyicilerimizle paylaşır mısınız?
2: Hoş bulduk. Tören tabii ki gayet güzel geçti. Gayet duygulu bir şeydi. Benim de bütün bu olay çok beklediğim önceden bir olay değildi. Bir gün akademinin rektörü aradı.
1: Yani, apar topar mı gittiniz siz?
2: Yok, apar topar değil tabii ki. Bu
1: sergiye nazına biliyormuşsunuzdur.
2: Tabii. Birkaç ay önce bir haberleştik. O zaman öğrendim ben de. Ve ayın 14'ünde de tören yapıldı. Törenle beraber bir de sergi açtık akademinin galerisinde.
1: Bu ara akademinin bu ödülü verme gerekçeleri arasında şu ifadeler de yer alıyordu. Çağdaş plastik sanatların gelişimine ve Bulgaristan ile Türkiye arasındaki sanatsal diyaloğa yaptığı olağanüstü katkılardan dolayı.
2: Zaten sanat olayı toplumlar arası ilişkiye faydası olur. Her zaman olmuştur. Yani akademiyle çok özel, sürekliliği olan çok özel bir ilişkimiz olduğunu pek söyleyemem. Ama tabii ki iki kurum, eğitim kurumu arasında şu anda benim ders verdiğim Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ve Sofya
1: ortak
2: Akademisi arasında
1: muhakkak
2: vardı. Tabii ki vardı ve bir de biliyorsunuz artık üniversiteler arası bir Erasmus programı diye bir program var. Orada elimden geldiği kadar katkıda tabii ki bulundum. Herhalde yaptıklarım dikkatlerini çekti.
1: Ben programa hazırlanırken iyi ki de sizinle karşılaşmışız. Çünkü birkaç özgeçmişinizi araştırdım, inceledim. Yani açtığınız sergilerin listesi o kadar uzun ki o kadar yerlerde sergiler yapılmış. Aklıma şu takıldı. Bulgaristan'da düzenlediğiniz sergilerde yer alan eserler genellikle burada mı hazırlıyorsunuz? Yoksa bir şekilde Türkiye'den artık bilemiyorum nasıl kargoyla mı oluyor, nasıl taşınır. Bu süreçte eserler yani hasar görebilir muhtemelen. Onun için çok dikkat ediliyordur.
2: O en küçük problemimiz.
1: Dolomit taşı diye bir malzeme kullandığınız yazıyordu. Bu dekorasyon ve inşaat projelerinde de kullanılıyormuş. Çok da dayanıklı bir taş çeşidi. Başka malzemeler de kullanıyorsunuz ama değil mi?
2: Tabii ki ben her malzemeyi kullanıyorum. Ama tabii ki temel malzemem taş, fakat dolomit değil. Dolomit taşı da kullandığım var, çok nadir de olsa. Benim asıl temel taşım, temel malzemem bazalt.
1: Bazalt.
2: Bazalt taşı. Dolomit değil, bazalt.
1: Pahalı bir malzeme mi? Bunu nasıl tedarik ediyorsunuz?
2: Yok. Pahalı değil. Ocaklardan temin ediyorum yani. Var. Bizim Bulgaristan'da da var bazalt. Türkiye'de de bol var. Bütün dünyada da var olan bir taş yani. Türkiye'ye geldikten sonra Türkiye'de burada yapıyorum.
1: Ama sizi hemen kapmışlar burada. Marmara Üniversitesi'nin. Yani bakıyorum gelir gelmez hemen bir kesintiye uğramadan.
2: Şimdi şöyle bir şey. Ben gelir gelmez değil. Ben önceden zaten davet üzerine geldim buraya.

0: Kültür, sanat, edebiyat programı devam ediyor sevgili dinleyiciler. Program sunucusu Aziz Şakir'in heykeltıraş Ziyaettin Nuriyev ile yaptığı sohbeti dinliyorsunuz. Bundan kısa süre önce Bulgaristan ve Türkiye arasındaki kültürel diyaloğa verdiği katkılardan dolayı Bulgaristan Ulusal Sanat Akademisi tarafından kendisine Fahri Doktora ünvanı verilen Ziyaettin Nuriyev, 91 yılından sonra Bulgaristan'dan Türkiye'ye gidişini anlatırken şöyle konuştu.
1: 91 yılında bir sergi açmıştım Türkiye'de. O sergi sonucu davet aldım. Yani sergiyi üniversiteden bazı hocalar görmüşler ve o şekilde davet aldım. Ben aslında göç etmedim. Ben burada hala misafir hocayım. Yani yabancı uyruklu misafir hoca statüsündeyim. Ve o şekilde devam ediyorum yani. Gelişim, buraya gelişim üniversiteden davet üzerine oldu.
2: Bu da tabii işte Sofya, Varna, Burgas, Plovdiv, Kırcaali, Gabro gibi Bulgaristan'ın birçok büyük şehrinde kişisel sergiler düzenlemeye devam ediyorsunuz. Her yılda olmasa 2 yıl aralıklarla uluslararası heykel sempozyumları, biennaller var.
1: Sempozyumlara da katıldığım oluyor. Sergiler son yıllarda biraz daha sık sergiler açtım Bulgaristan'da. Başka yerlerde de açıyorum. Türkiye'de de sergiler açıyorum. Yani bu çalışma yöntemi aslında yani herkesin.
2: Çok da üstün bir performans. Yani ben kutlarım sizi 70. yaşınızda. Bu hareketlilik gerçekten gıpta ediyorum.
1: Sağ olun ama bu işte bizim işte öyledir. Yani bizim işte yaşın hiçbir önemi yoktur. Yani 70 yaşında da olsak emekli diye bir şey bizde zaten.
2: Sanatçılar böyle gerçekten. Yani hem para için çalışmıyor hem de emekliliğini düşünmüyor hiçbir zaman.
1: Yani elimiz tuttuğu kadar, gözümüz gördüğü kadar zamana kadar çalışıyoruz tabii ki.

Cebim boş olsun, ister canım sıkılsın. Hayat gelirse gelsin, üstüne dolar çıkarsa çıksın.

0: kültür, sanat, edebiyat.
1: Marmara Üniversitesi'nde atölye kurdunuz ve bu uzun bir süre sonuçta, bu zaman zarfında çok öğrenciniz olmuştur diye tahmin ediyorum. Bunlar arasında hiç böyle kendinizin gözde saydığınız kalfa ve çırak olarak nitelendirebileceğiniz birileri yetişti mi?
2: Şimdi ben geldiğimde gerçekten de taş atölyesi, ben burada taş atölyesini yönetiyorum. Taş atölyesi diye bir atölye yoktu. Yani atölyeyi ben kurdum diyebilirim. Ben organizasyonları yaptım. Hatta binasını bile neredeyse ben yaptım.
1: Bunun mücadelesini de vermiş olmalısınız. Çünkü tabii bu büyük bir olay bir üniversite nezdinde.
2: Gayet tabii ki kolay değildi. Yani her bir işte olduğu gibi bunun da kendine göre bir takım şeyleri vardı ama zevkle, merakla, keyif alarak yapıldığında aslında zor değil o kadar. Tabii ki bu süre içinde 30 küsür sene oldu artık. Epey öğrenci, gençler atölyeden eğitim gördü ve mezun oldular. Ve onların arasında şu anda artık Türk sanatında isim yapmış, görünür olan epey öğrencim var yani.
1: Ben de 20 yıla yakın orada çalıştım. Bulgaristan'dan Türkiye'ye gelip farklı sanat alanlarında, işte bu müzik olur, opera olur, bale olur, işte heykel, sanki çok ciddi bir katkı söz konusu. Çünkü 90'lı yılların başlangıcından itibaren sanki birçok sanat alanında Bulgaristan'dan gelenlerin çok ciddi bir katkısı söz konusu. Heykel deyince Bulgaristan'da gerçekten çok çok ünlü isimler akla geliyor. Böyle dünyaca, sadece ülke çapında da değil, yani uluslararası camiada çok tanınmış isimler söz konusu. Ve gerçekten bence her iki tarafın da sizi takdir etmesi gayet doğal.
2: Bulgaristan'dan Türkiye'ye göç sadece 89 senesinde değil, biliyorsunuz daha önce
1: periyodik
2: olarak göçler var. O daha önceden göç edenler arasında da sanatla uğraşan, işte müzikle uğraşan, edebiyat alanında bir sürü isimler var.
1: Ekoller var hatta, evet. Açılışa katıldığımda birçok aydınımızla da görüşmüş oldum. Ama yani, yine de bu tür etkinlikler sanki yeterince duyurulmuyor diye düşünüyorum. Ben şahsen iyi ki Facebook kullanıyorum. Kırcaylı bir gazeteci, sizin tanıdığınız olsa gerek, benim de aynı zamanda Valentina Ivanova Facebook'tan paylaşmıştı böyle bir Fahri Doktora takdimi gerçekleşeceğini. İyi ki de tanıdığım ve oradan fark edip ben de açılışta bulundum. Çok da gururlandım açıkçası.
2: Evet, sağ olsun tanıdıklar, arkadaşlar.
1: Bizi de kırmadınız, programımıza katıldığınız için ayrıca çok çok teşekkür ederim. Sizinle birkaç defa İstanbul'da da görüştük, oradaki sergi açılışlarınıza da katılmıştım. Ve gerçekten bu hizmetiniz takdire şayan. Tekrar teşekkürler diyorum ben.
2: Ben teşekkür ederim kendimi ifade edebilme imkanı verdiğiniz için.

Değerli dinleyiciler, güncel haberleri, yorumları, söyleşi ve diğer konuları BNR sitesinde bulabilirsiniz. İnternet sitemizin adresi bnr.bg Türkçe. Bizi ayrıca Facebook'tan Bulgaristan Radyosu Türkçe Yayınlar Bölümü adlı sayfadan da takip edebilirsiniz.